0: Önce aksiden mesela tıbağa gibi aşır sağa imya gibi mesela yordun ha. Şimdi sizi aşıba imya acıma çoğa da acı maşıbağın da çoğa da da. Anı karı bu pınlar da bu aşır sürnün şıbadan aşır padın mırbağın idan aşırdın ha. Acı acı kasa maşıma diyece.
1: Dünün zıga de.
0: Da acı maşıma bu acı iba imya acı bu.
2: Uca acı şıda kalku.
1: Aydın. Ne, sarbınla? Asın dokte deyip o, asın daksıma, kandı zımbasıcı. Mabang ağudan, tümulun nong, alin zıbakar, şidi.
2: Şangni,
0: mızın buba nong, iba maya ayak nong kanadan çoğur da sıbacı, ni şidi he. Tangari nasu şi langada çoğun ayakla, yak tabılar da asın uge şiaduk zilana.
1: Au, aja şida.
0: Ano, mıdımır kari, ta çoğun yak tıpa ağudan, asın mulun nongdan çoğur da mabilimi, na tangar dangje chunga yak ta dugo ta denung sanga ga zi la je ji ni ya ma do a je na ruk dang bu lar ko molong jang bu ayo sa ga ni na na dang mi shi ya ru ba ta di chi ga do ji ni ya ma ya wa ja
1: ono adang al ya wo ya
0: ano ma de mer dak smet